0: Nahmet Küçükçüm.
1: Gör.
0: Örneğin telefonu tanıyıp kökü.
1: Çok teşekkür ederim.